0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Ünü Радиосу.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
7: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este radio voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovozi radiosa.
3: It Türkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Türkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.